Mıtki saç kerov ağır sorak destum Dinç besni rank ye gelen anse Mıtki skor kerov